0: Uyuy, teganya di kopi Uyuy. Ternyata di balik kecantikan wajahmu tersimpan hak-hak anak yatim.
1: Apa?